Fa fofonga ile tautua ale Radio Samoa se folu lima iva tolu amo.